Unut demek kolay. Bunu gel de bana sor. Unutamıyorum işte. Anlamıyor musun? Seni özlemekten başka bir şey yapamıyorum. Sırf seni yaşamak için yalnızlığı seviyorum. Yeter ki dokunma hayallerime. Çektiğim acılar benim değil mi söyle? Seni

bilir ne hallerdesin. Kim bilir hangi köşe bucak bir yerdesin. Yalvarsam koşup yanıma gelir misin? Beni eskisi gibi sever misin? Pişmanlığımı görüp, gözlerime bakıp affet.

Bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama bir şeyi unutmuşsun. Unuttun, seni duvarlara yazmışsın.

içimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte abim yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.